Coşan, sizin Flora Kerim Ana. Rekslerimiz, Kişmiş Reksi. Rekslerimiz, Kişmiş Reksi.

105 Hikayet. Bir profesör talebelerine ömürlük yadda kalacak bir ders vermek maksadıyla lövhede bir rakamını yazır ve deyir: "Bu insanlıktı. Hayatta en vacip keyfiyet." Sonra hemen birin ardından bir sıfır yazır: "Bu ise sizi insanlığınızla beraber 10 defa artık ucaldan naliyetinizdi." Yine bir sıfır, insanlığı yüz eden tecrübedir. Ve böylece sıfırları ard arda düzmeye başlayır. İhtiyat, terbiye, sevgi. Her artırılan sıfır insanı 10 defa daha artık yükseldir diyerek

0: FM 105. Sizin dalganız.
1: Siz burada neymişsiniz?
2: Öldüreceğim onu.
3: Ya ölmüş adamlar nasıl gözlüyorsun Fira?
4: Fahir bir şey kesmiyor bu hala.
5: Uşaklarınız beni deşir.
6: Kız görmürsen 5 metre aralı gelir o.

0: temaslı tadıyla. Serinle, yenilen zövk al. Badamlı, adıyla ve dadıyla.
1: Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
2: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
0: Badamlı'dan yepyeni taraf. Evet, yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği, meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zövk al. Badamlı, adıyla ve tadıyla.
3: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
4: Azerbaycan Radyo.
0: Adıyla ve tadıyla.
3: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
4: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
5: Danışır Bakı.
6: Öten iller nermelerdi.

0: Tüstüsüne aman ile, oduna yan. Dayan, düşün. Düşün, dayan. Dinle onu. Her gürşesi kuş konmayan kayalardan taş terpeder. Kipriklerde yaş terpeder. Mahnılar var ayakları, muhamlarsa baş terpeder.
1: Şur dəstgahı, okuyur Nervan Əliyev. Müşahid edilər Xalq Artistləri Tarda Araseli Matullayev, Kamançada.

Göygöz kalkıp gitti. Penah Bey'e işaretledi ki otursun. Penah Bey onun bu istide bele kalın eba giymeyene tercih eledi.

Göygöz tez kaydı. Gün ortadı. Dedim yemek getirsinler. Birazdan onlara piti getirdiler. Süfriye göy soğan, buğulanan tendir çöreği, her birinin qabağına bir kasa koydular. Göygöz dedi, götür Pənah bey. Pənah piti qabının birini götürüp öz qabağına koydu. Onun iştahısı olmasa da özünü iştahla yiyen kimi gösterirdi ki Göygöz ondan şüphelenmesin. Göygöz dedi, gün batanda gelersen bura. Benim adamlarım var. Onlar seni bir neçe mənzil aparıp yola salıp qayıdacaklar. Yoksa azarsın. Sağ ol, çok sağ ol. Sen həmişə mənə kömək olmuşsun. Göygöz sakitleşdi. Yemeği qutarandan sonra Pənah bəy qalxdı. Onda mən gedim hazırlaşım. Allah amanında.

0: Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Pula ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbikine dahil ol. 50 bin manata dek krediti minimum 9.9 faizle. Hiç yere gitmeden online elde et. Dostbank'la kreditin hem rahat hem de derhal senin olsun. Etrafı 145.
2: Bank of Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tedbikidir. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
4: Danışır Baki.
5: Öten iller nermelerde.

0: Yakov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zövk al. Badamlı, adıyla ve dadıyla.
2: Halkbank'tan 50 bin manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 bin manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halkbank Emanet Loteriyası'nda 200'den çok galipten biri siz olun. İlk tirajın galipleri 10 Eylül tarihinde müeyyen olunacak. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
0: Asacık Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
4: 105 FM.
5: Danışır Batı.
6: Öten iller nermelerde.

0: hayatını alt üst edelim seni. Kızımın da oğlumun da.
1: Ben sevdiğim kız ölen de öldü.
2: O kızı özümür etkileyeceğim hayatımızdan.
0: Sen benim kızımı yetim değilsen.
3: Ben de. Bu burada mı?
4: Dirilen Adam bu akşam saat 22'de.
5: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.

0: kesinlikle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Seyahat hayallerin 5000 manatlık hediye çevrilebilir. 8 Mayıs'a

0: Sağ ol. Pulunu gözlerip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Danışır Batı.
2: Öten iller dinlemelerdi.